0: Da sanmayacaksın bu hayatta. Kimi mevati için gelir, kimi de sevdiği için. Dünya denen bu hayatta hep dik durmasını da bileceksin. Ne demiş atalarımız? Malda yalan, mülkse yalan. Az biraz da sen o yalan.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimlik, dur da öyle git. Madem gidiyorsun bura son durak, ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça bir cisim bırak. Saçından birkaç tel, ver de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen, adım andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen, ne olur yaşatma, vur da öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarıyla hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri, gel de gör, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü gör de öyle.

0: derler ya, ayrılık ölümden beter. Bunu anlatmaya ömür mü yeter? Yiğidin sevdası başında tüter. Yellere düşerse unutma beni. Unutma beni.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: bizim köye. Bizde olan türlü türlü halları da yaz.
1: Anlat hele.
0: Her zaman saçlıyı başlı yazma. Biraz da o yüz ile.

0: Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Almanya'da kocası, çoluklu çocuklu.

taksi kamyonu yaylı yazma. İstanbul'da fidan boynuyu yazma. Yükten kamburlaşmış be.

0: lazım koskoca ırmak. Madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçin asırlanmış.

0: terse bak, ataş kesmiş şu beydeki herse bak. Taş olmamış şu koskoca karsa bak.
1: Vah beni bak.
0: Köylere gitmeyen yollarda yaz.
2: Yaz gazeteci yaz. Yaz yaz kardeşim yaz. Yaz yaz efendim.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Eylül 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. İlk olarak bir spor haberiyle başlayalım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Sporting deplasmanına konuk olduğu temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, bu sonucun ardından Sporting Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken Galatasaray ilk haftayı puansız kapatıyor. Devler Ligi'nin gelecek haftasında ise Okan Buruk'un öğrencileri evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Sporting Lisbon'sa Fransız ekibi Lens'in konuğu olacak deniliyor. Bu sezon ilk yenilgisini aldı denilmiş sarı kırmızılı ekip Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarda Trendyol Süper Lig'de çıkan Galatasaray 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti. Bu performansa göre Devler Ligi'ne iyi başlayamadı Galatasaray. Tabii ki hakem kararlarına tepkiler de vardı. Galatasaray'da ilk yarıda Sporting oyuncusu Altınmar'ın Batrakova yaptığı sert harekette hakem Eskaz sarı kart kararı verdi. VAR pozisyonu inceledi fakat karar değişmedi deniliyor. İkinci yarıda ise mücadelenin 54. dakikasında Luis Suarez Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası içerisinde İsmail Jacobs'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Norveçli hakem Eskaz ve maçın VAR hakemi Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'un yoğun itirazlarına rağmen penaltı noktasını gösterdi deniliyor ve diğer pozisyonlara dikkat çekilmiş. Haberin içeriğinde değerli dinleyenler, Galatasaray'a önümüzdeki hafta Barcelona karşılaşmasında başarılar diliyoruz. Bu akşam bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı var. Roma ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz.

Evet, programımıza başladık sıcak gelişmelerle. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Bu kabul, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in soruşturması ve savcılığa ifade vermesi sonrası gerçekleşti. Söz konusu kabul sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyadan açıklama yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir fotoğrafa yer verilmiş. Dün İzmir'de Karabağlar'da bir banka şubesinde soygun girişimi gerçekleşti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine girerek güvenlik görevlisinin silahıyla 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli özel harekat ve müzakereci ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alınmış. Değerli dinleyenler, çok kötü bir durum, çok şükür yaşanmamış deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Özgür Özel'den ilk yorum, nedenini açıkladı. Mansur Yavaş Erdoğan'la görüştü deniliyor. Yeni parti lideri Özgür Özel katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Özel Üsküdar seçimlerinde yaşananları satır satır anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı süreç işler mi sorusunu yanıtladı. Özel ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin bilgisinin olduğunu da belirtmiş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. 6 isim verdi, delilleri sıraladı. Özgür Çelik'ten Üsküdar seçimlerine ilişkin suç duyurusu deniliyor. 5 çalışan rehin alındı, şüpheli gözaltında İzmir'de bankada hareketli dakikalar denilmiş. Okan Buruk'tan hakeme sert tepki, her şeyiyle aleyhimize çalıştı deniliyor. İktidar yargısı sınır tanımıyor, Özgür Çelik'e soruşturma denilmiş. Devler Ligi'ne kötü başlangıç, Galatasaray Portekiz'de istediğini alamadı deniliyor. Don Barak'tan Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama denilmiş. Liverpool Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. İspanyollar eli boş döndü deniliyor. Haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleşen başkan vekilliği seçiminin ardından yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma başlatılmıştı. Çelik yeni parti İstanbul İl Başkanlığı adına suç duyurusunda bulundu. Söz konusu dilekçede baskıya maruz kaldığı ileri sürülen 6 isim yer aldı ve deliller sıralandı deniliyor. Bu konuyla ilgili bir başvuru söz konusu değerli dinleyenler.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Meclisi'nin 3 üyesinin şikayetleri üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin iradelerinin fesata uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını öne sürmüşler değerli dinleyenler. Bu soruşturma sonrası Özgür Çelik de açıklamalarda bulunmuştu değerli dinleyenler. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya ile 5 İl Genel Meclisi üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti, yeni partiye katıldı. Çelikkaya ve meclis üyelerine parti rozetleri düzenlenen programda takıldı deniliyor değerli dinleyenler. Dikkat çeken görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş'tan kabulle ilgili açıklama denilmiş, detaylara yer verilmiş, programımızın başında sizlere aktarmıştık değerli dinleyenler. Ayrıca yeni parti lideri Özgür Özel'in de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden haberdar olduğunu aktarmıştık. Böyle bir açıklama yapmıştı değerli dinleyenler. Davutoğlu'ndan Erdoğan'a nikah daveti deniliyor, hakkında soruşturma başlatılmıştı denilmiş. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifade vermişti eski Başbakan Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oğlunun cumartesi günü düzenlenecek olan nikah törenine davet ettiği ortaya çıktı. Diğer yandan Davutoğlu'nun soruşturmadan önce davet ettiği Erdoğan'dan da henüz bir cevap gelmediği kaydedilmiş değerli dinleyenler.

Radyonuzda birinci sayfa programında haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Gaziantep'te halı yıkama esnasında elektrik akımına maruz kalan iki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Diyarbakır Bismil'de de elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı, hastanede tedavi altına alındı. Bakanlar İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar değerli dinleyenler. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak karşılaşma öncesi sosyal medyada kara borsa bilet satışı yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılarak soruşturma başlatıldı. Husiler Suudi Arabistan'a füze ve drone saldırısı düzenledi. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol attı deniliyor. Feyenoord'u 5-1 mağlup etti denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı için dikkat çeken tarih deniliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı alındı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Kabul sonrası Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı denilmiş. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ilgili kararını memnuniyetle karşıladı denilmiş. Yine bir başka haberimizin detayıydı. Orman yangını paylaşımlarına da soruşturma deniliyor. Biraz sonra Antalya'da devam eden orman yangınına ilişkin haberlerimizi aktaracağız.

Evet, programımız devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarıyoruz. Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden ve 8 kişinin etkilendiği çok sayıda ev ve ahırın alevlere teslim olduğu orman yangını kontrol altına alındı denilmiş açıklama yangın bölgesinde yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından aktif yangının son noktası burası aslında yoktu. Öğleden önce bir sıçrama yaptı ve birden alevlendi ifadelerini kullandı. Aslında şehrin genelinde olmayan bir rüzgar var. Bu rüzgarın da etkisiyle zaten şehrimizde birkaç gündür alışık olmadığımız derecede kuru bir hava var. Bir miktarda rüzgar olduğu zaman bu zaten yangına çok müsait bir ortam oluşturuyor dedi. Ve yangının kontrol altına alındığını belirtmiş. Vali Şahin'in açıklamaları var. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Sporting deplasmanına konuk olduğu temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, bu sonucun ardından Sporting Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken Galatasaray ilk haftayı puansız kapatıyor. Devler Ligi'nin gelecek haftasında ise Okan Buruk'un öğrencileri evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Sporting Lisbon'sa Fransız ekibi Lens'in konuğu olacak deniliyor. Galatasaray'a önümüzdeki hafta Barcelona karşılaşmasında başarılar diliyoruz. Bu akşam bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı var. Roma ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Trump, İran'la savaş seçimden hemen sonra sona erecek açıklamaları var. CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora, Fıçı, AK Parti'ye katılıyor haberi yer alıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı denilmiş. Yeni parti Bayburt İl Başkanlığı açıldı, üretenin, çalışanın ve emeklinin hakkını aldığı bir düzeni hep birlikte kuracağız açıklamaları var İl Başkanı tarafından değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, Putin anlaşma yapmak istiyor açıklamasında bulunmuş, yine İran Savaşı'nın ne zaman biteceğinin tarihini verdi deniliyor Trump. Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasında kayıplar için yeni bir adım Başbakan Üstel açıkladı denilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yeni açıklarında gemi kazası sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarına dair açıklama yaptı. Üstel, derin deniz aramaları için özel ekipmanlı yeni bir geminin İstanbul'dan bölgeye sevk edildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Kayıp yakınları da meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar değerli dinleyenler. Özgür Özel'den erken seçim meydan okuması, kaybedersen gidiyorum net denilmiş. Kırmızı bültenle aranan Dalton suç örgütü üyesi Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı. Başsavcılıktan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası tutuklularına maç engeli haberleri hakkında açıklama deniliyor. Yeni Parti'den Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde tehdit iddiasına suç duyurusu. İzmir'de bankada rehine krizi müzakere ile çözüldü. 5 banka çalışanı kurtarıldı, 1 kişi gözaltına alındı denilmiş değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, iletişim 0539 458 51 72.
1: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 03 12 0536 715 88 77.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Meclisi'nin 3 üyesinin şikayetleri üzerine yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin iradelerinin fesata uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını öne sürmüşler. Değerli dinleyenler, bu soruşturma sonrası Özgür Çelik de açıklamalarda bulunmuştu değerli dinleyenler. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya ile 5 İl Genel Meclisi üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti, yeni partiye katıldı. Çelikkaya ve meclis üyelerine parti rozetleri düzenlenen programda takıldı deniliyor değerli dinleyenler. Dikkat çeken görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş'tan kabulle ilgili açıklama denilmiş, detaylara yer verilmiş, programımızın başında sizlere aktarmıştık değerli dinleyenler. Haber başlıklarına göz atacağız, detaylara yer vereceğiz birinci sayfa programımızda. Zelenski'nin uçağı İHA saldırısından kıl payı kurtuldu deniliyor. Norveç Başbakanı Jonas Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin uçağının dün Moldova'dan kalkış yaptığı sırada neredeyse bir insansız hava aracı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etmiş. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladığı haberi yer alıyor. Manisa Turgutlu'da bir kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti deniliyor. Gaziantep'te acı olay, halı yıkarken elektrik akımına kapılan iki kadın hayatını kaybetti, haber başlıklarımızda.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Özgür Özel'den ilk yorum, nedenini açıkladı. Mansur Yavaş Erdoğan'la görüştü deniliyor. Yeni parti lideri Özgür Özel katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Özel Üsküdar seçimlerinde yaşananları satır satır anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı süreç işler mi sorusunu yanıtladı. Özel ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin bilgisinin olduğunu da belirtmiş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. 6 isim verdi, delilleri sıraladı. Özgür Çelik'ten Üsküdar seçimlerine ilişkin suç duyurusu deniliyor. 5 çalışan rehin alındı, şüpheli gözaltında İzmir'de bankada hareketli dakikalar denilmiş. Okan Buruk'tan hakeme sert tepki, her şeyiyle aleyhimize çalıştı deniliyor. İktidar yargısı sınır tanımıyor, Özgür Çelik'e soruşturma denilmiş. Devler Ligi'ne kötü başlangıç, Galatasaray Portekiz'de istediğini alamadı deniliyor. Don Barak'tan Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama denilmiş. Liverpool Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. İspanyollar eli boş döndü deniliyor. Haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleşen başkan vekilliği seçiminin ardından yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma başlatılmıştı. Çelik yeni parti İstanbul İl Başkanlığı adına suç duyurusunda bulundu. Söz konusu dilekçede baskıya maruz kaldığı ileri sürülen 6 isim yer aldı ve deliller sıralandı deniliyor. Bu konuyla ilgili bir başvuru söz konusu değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Evet, programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detaylara yer vereceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilir.

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının artmaya devam etmesinin beklendiği aktarılmış, rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güneyli kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Herhangi bir uyarı yapılmamış meteorolojik olarak değerli dinleyenler. 10 Eylül 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detayları elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 11 Eylül Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. İşkur ile Vakıfbank arasında genç ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta protokolün uygulanmasına yönelik toplantı yapıldı. Faaliyetler ve koordinasyon değerlendirildi. Girişimcilik ve finansman da ele alındı. Yozgat Valiliği yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğini açıklayarak vatandaşları ateş yakmamaya, sigara izmaritleri ve yanıcı atıkları doğaya bırakmamaya çağırdı. Anız yakmaktan kaçınılmalı. Sorgun İş Geliştirme Merkezi LTD Şi'de Yozgat'ta daimi beden işçisi alımı için 9 Eylül 2026'da başvuru alacak. Değerlendirme 10 Eylül'de yapılacak. Başvurular şirket müdürü Salih Kocatepe'ye yapılacak. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Mahan Air ile bağlantılı olan Türkiye merkezli Skyphonix, S-System Lojistik ve MES Kargo şirketlerini yaptırım listesine aldı. Şirketlerin ABD'deki varlıkları dondurulduğu ve Amerikan vatandaşlarıyla işlem yasaklandı. Eylül ayında Alacaköy yaylasında hava sıcaklıkları düştü, geceleri termometreler sıfırın altına indi. Bu durum hayvanların su içtiği yalaklardaki suların buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar kalın buz katmanını kayda aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6844 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçında her sistemde oynayacak oyuncularla boşlukları değerlendireceklerini açıkladı. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı alarak 27 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde genel kurul toplantısı yapacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık bir hava beklentisiyle en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava koşulları görülürken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeninde ise bugün hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 19 derece olması tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese mutlu sabahlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun.
1: Kardeşim alışveriş merkezi kastalarında, Şoför Malem yayında.
0: Aman yandan. Yaşa, yaşa. Aman bir ecalim var. Oynayanların şerefine olsun.

0: Ferdi Cumhurbaşkanı Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bugün 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe, Cuma'nın öncesi. Saatlerimiz 12'yi gösterince yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. 0500 30 034 66 66 istek hattımız. Perdicim sunar. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarında Şoför Mealan yayında.

Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Yardım Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Taş, yatak, vaza, başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Ferdicim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Ferdicim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde arkadaşlar.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tısın gözünde, gözler üstünde.
4: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
9: Günaydın Nalan Hanım. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin Dostum şarkısının Dümürüm Kiraz Kaplan'a, Dümürüm Kiraz Kaplan'a çalmanızı rica ediyorum Çayralan'a. Teşekkür ederim.
10: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkıları.

sevgili Ali Kınık Yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Merhabalar Nalan Hanım, Sorgun MST, Kılıç Koltuk Bazı'dan selamlar olsun. Sizden Ümit ve senden tahta masa parçasını rica ediyorum. Size ve tüm dinleyenlere armağan olsun. Rastgele demiş. Eyvallah, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler tüm esnaf kardeşlerimize, tüm üreticilere, çalışanlara. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin buradayız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde bizlere eşlik edecek Perdecim Alışveriş Merkezi. Yok yok arkadaşlar, ne ararsanız. Tür perde, zebra, store perde, ahşap ve metal jölizler, çeyiz setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, tefal ürünleri, karçer, buharda temizlik makineleri, air freyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim AVM'de, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfamızı takibe alın. Kampanyaları anında yakalayın. Ayağı kırılmış o tahta masa senden çok vefalı çıktı sevdiğim. Ergün Pilağı da kaybettik 80'lerden. Allah rahmet eylesin.

0: taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
1: Yol Kadın Sesi Oğuz Efendim.
2: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
0: Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitlerimiz, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitlerimiz, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha birçok ürün. İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Madeni'ndeyiz. Ferdici Moni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir, ayrıntılı bilgi alabilir, anında kampanyaları yakalayabilirsiniz. Neslihan Çokra'dan Köyü Çayıralan'dan aramızda. Selam canım, günaydın, nasılsın? Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Neslihan, ben eşim Ayhan'a, kıymetlime Azer Bülbül'den ben seninle mutluyum istiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin, teşekkürler. Mecnun Varlık Sorgun'dan burada. Gerçi Sorgun'dan diyoruz ama o yollarda sürekli, hangi mevkide hiçbir fikrimiz yok. Yolunuz açık olsun, selametle gidin, selametle dönün inşallah. Hep de açık zaten maşallah. Çok arada bir nadir böyle sağ şeritlerde traktörlerle karşılaşırsak, çok nadir birkaç araç geçerse. Hangi yollar buraları bilemedim. Hiç konuşmuyor da Mecnun. Yazarsa yazıyor. O işte çekerken şeyi, videoyu üstüne konuşabilirsiniz. Sesinizi de alır. Şarkınızı da armağan edebilirsiniz ama başlatır başlatmaz konuşmaya başlayın. Çünkü çok bekleyemiyorum ben sonuna kadar. Bazen çok uzun oluyor videolarımız. Azer Bülbül yayında.

devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan isteklerimiz, günaydın mesajlarımızla programa iştirak edebilirsiniz. 0500 30 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım yeniden arkadaşlar. Evet, görelim kimler burada. Zabit Avusturya'dan, Zabit Kaygı Su. Günaydın, hayırlı yayınlar dilerim abla. Alfa Fadime'mi kim söylüyor? Bilmiyorum da eğer bulursam bana bir çalar mısın, sana zahmet olmayacaksa demiş. Estağfurullah. Alfa Dimem, Gül Fadimem, yanakları öyle miydi? Alfa Dimem. Namazını kıl Fadimem. Kubat.

0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Gıyasi Fransa'dan aramızda. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Fransa'dan selamlar. Ben Gıyasi. Yekte çalar mısınız? Çalarız tabii ki. Çayıralan ve İnönü köyüne gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler Fransa'ya. Selamlar Sıla'dan gurbete. Yapalım.

Pınarbaşı ile birleşiyor. Mevlüt Taşpınar da yapmış. O gelsin. Koyunu sonra gideriz. Kara koyun giderim. Aman aman yanda. Pınarbaşı ve Yekte Potpourri'si Beyansi'nin seçimi Fransa'ya gönderiyoruz. Çayıralanda. Hadi bakalım. Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor.

lütfen ricim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Okul alışverişleri tamamlandı mı son 4 gün? Geri sayım başladı. Kış da geliyor artık. Sonbahar artık. Bu sonbahar temizlikleri, son rutuşlar tamamlanır. Kapanırız artık. Günaydın, günaydın. Nalan'cığım, Gülüş Nuray. Çayın alandan aramızda. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar olsun efendim. Tufan Altaş'tan Hovarda parçasını çalarsan sevinirim. Şimdi bayanlar erişte kesiyorlar diyor. E sende bir şey yok mu? Erişteleri biz bitirdik. Yufkaları açtık. Kuruttuk bile. Dizdik üst üste. Tarhanaları yaptık. Turşuları kurduk. Biz hazırız yani. Cephanelikler. Sımsıkı doldurduk her yeri. Siz anlamadan ben şorda yaptım yani. Siz şarkı dinlerken Ağustos böceği gibi.

0: Toklu Cem'i uzun zamandır dinlemiyoruz. İki gün önce yüklenmiş güzel bir parça. Herkes söyledi ama yani, hepsi kendine göre bir hava katıyor parçalara yani. Daha Trump mı geliyor? Çekilin, Trump geliyor.
1: Ne çaba geliyorum.
0: Görelim kimlerdi burada, nerelerden bizimle. 0500 30 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. İsteklerimiz doğrultusunda yön verelim programımıza. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım.
2: Güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Perdecim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877. Yozgat'ın sesi.

0: sazım.
1: Bir oynamışız, bir oynamışız benimle beraber Dilek. Günaydın, hayırlı sabahlar. Naylancığım, kalitenin adresi Yıldırım Auto'dan selamlar. En güzel halılar, en güzel araba yıkaması Yıldırım Auto Yıkama'dan. Böyle eğlenerek halı yıkıyoruz eşimle diyor. Şöyle güzel bir oynaması çalarsan sevinirim. Eşim Gazi Yıldırım'a gelsin. Aman Gazi abi, bir oynamış, bir oynamış. Aman yandan. Bahar temizlikleri, sonbahar temizlikleri sürüyor. Vallahi gönderin halılarınızı pırıl pırıl. Eğlenceli, eğlenceli. Eğlenceli, eğlenceli yıkanıyor. Birazdan bakacağım videolara. Kısa bir aramız var.
2: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler
4: eller. Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
5: Tısın gözünde, gözler üstünde.
6: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
7: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinek dikişleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
8: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
9: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
12: Oğuz Efendi WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
13: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz Tumuzlu'yla güzel bir oyun havası istediler bizden. Halı yıkaması yapıyorlar şu dakikalarda. Bir oynamışız karşılıklı bilmeden. Videolarını göndermiş değerli Dilek Hanımcığım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar Nalan Hanımcığım. Kalitenin adresi Yıldırım Auto'dan selamlar. En güzel halılar, en güzel araba yıkaması Yıldırım Auto Yıkama'da. Böyle eğlenerek halı yıkıyoruz eşimle. Şöyle güzel bir oyun havası çal da eşim Gazi Yıldırım'a gelsin demiş yandan. Yandan bu makineler ne güzel temizliyor böyle. Pırıl pırıl oluyor, pırıl pırıl halılar. Maşallah, kolay gelsin, hayırlı işler olsun, bol kazançlar. Günaydınlar Nalan Hanım, Hülya ben, Sorgun'dan selamlar. Ben sizden Sezen Aksu'dan Tükeneceğiz parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim bu parça.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Bir tükeneceğiz sözümüz vardı. Isparta'ya Şevval Sam'dan Gül türküsü isteği var. Uğur Heybeli'nin seçimi mekanlarımıza konuk olacak Sezen Aksu'dan sonra. Hoş geldiniz. Muammer Tatlısorgun'dan aramızda Ferdi Baba'dan Sen de mi Leyla istiyorum, kolay gelsin demişler. Atil Almanya'dan Edip Akbayram Bekle Bizi İstanbul diyor. Yolculuk mu başlıyor? İzin mi başlıyor diyelim. Sorgun'dan Hüseyin aramızda, Eyüp aramızda. Hülya Hanım Sorgun'dan burada. Hoş geldiniz.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Karaya ak denilir mi? Almaya bak denilir mi? Sevene bırak denilir mi? Sen de mi Leyla diyeceğiz. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunar. Aynı zamanda ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Evet, Eyüp aramızda, Çağla Doğu seni düşündüm çalabilir misin demiş. Hülya Sorgun'dan aramızda, günaydınlar. Sorgun'dan selamlar, sevgiler. Hareketli bir parça, üstüne de benim şarkı ağır geliyor sanki. Nale Hanım, bir parça da ben isteyeyim. Ömer Faruk Bostan diyor. Yetişirse inşallah.
1: İrkeli.
0: Sevgili Salim Kizir çekerekten bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Videon oynatılamıyor diyor, niye? Aa, oynamıyor video. İyi günler Nale Hanım. Kayseri'den Hasan, Bünyan'da bulunan abilerim Sezer Saatçi, Muhammed Vurucu, Halil Güç ve Rıza İpek için Haya Bedavacı'dan Deme adlı parçayı çalarsanız memnun olurum demişler. Günaydın, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tüm Türk Mustafa'ya uzana alıyorum gizlice parçasını istemiştim. Dün çalmadınız. Bugün ricam, çalar mısınız parçayı? Oğlum Halit Tüm Türkiye ve arkadaşları Serkan Undağlı, Eren Ateş, Yavuz Sarsılmaz, Bilal Canlı için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sen de bir Leyla radyolarımızda.

0: sonunda darbeyi kendin indirdin sen de Leyla. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım, Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin. Sevcan Orhan'dan Turnan Başım Darda Benim parçasını çalar mısın? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına gelsin demiş. Tekrar gönderdi Salim. Heh.
1: Tamam. Alan Hanım, 10 Eylül Perşembe gününden ben çekerekten Salim Kizir. Hayırlı
0: hoş geldin.
1: Yayınlarınız olsun.
0: Teşekkürler. Burası neresi?
1: Bugün sizi yine yan komşum mutfağa götürüyorum. Oo, Oğuz efemi.
0: En sevdiğim yer.
1: Bakalım aşçılarımız ne yapıyor?
0: Döner ocağı
1: Adem Bey bıçağıyla çalışıyor. Şenel Ustam elini almış karıştırıyor.
0: Bereketli olsun.
1: Şenel Ustam kolay gele.
2: Sağ ol. Sağ
1: bereketli olsun.
2: Sağ ol.
1: Ne pişiriyorsun ustam bugün?
2: Taze fasulye.
1: Başka?
2: Çorba.
1: Başka?
2: Bulgur pilavı.
1: Başka?
2: Sütlaç.
1: Nalan abla diyecek ki şimdi sütlaç bu isterim. Bulgur pilavı da moda oldu. Her
0: evet
1: zaman
0: ya.
1: Bulgur pilavı. Geçen de bulgur pilavını atıyorsun diyecek. Piş mi piriş pişirmiyorsunuz diyecek şimdi bize.
0: Diyorum
2: ben. Pirişti bugün bulgur öyle denk geldi.
0: Dün pirinçti.
1: Evet. Adem Bey siz ne doğuruyorsunuz?
0: Domates.
2: Ben biber doğuruyorum sadece.
0: Hadi bakalım.
1: İyi bakalım kolay gele.
0: Nalan
1: Hanım, Adem Bey geçen Samet'in istediği şarkıya biraz kızmış. Esraktan bir şarkı gibi diyor. Nalan Hanım'ı şunun için yormasına bile gerek yoktu. Ben olsam adam akıllı bir şarkı isterdim dedi.
0: Mesela?
1: Bugünkü istek şarkımız çobanın Adem'in oğlu Adem Canbaş Bey'den olsun. Adem Bey, Nalan Hanım'dan ne istiyorsunuz?
2: Aşık kılavadan kalem seni parça parça kırar.
1: Kimlere armağan ediyorsunuz Adem Bey?
2: Bunu... Sayın Aççım Şener Başkan'a armağan ediyorum.
1: Teşekkür ederiz o zaman. Sizlere de kolay gelsin.
0: Teşekkürler, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere Nalan Hanım. Yemeğe gelirseniz buyurun. Şener Usta, Nalan Hanım yemeğe davet etmiyorsun.
2: Bir gün gelsin yemeğinizi yesin.
0: İnşallah, inşallah.
1: Görüşürüz abla, Allah'a emanet
0: yemiş
1: ol.
0: Yemiş kadar olduk. Afiyet olsun. Yiyenlere şifa olsun.

Ve sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mecnun Varlık Sorgun'dan Taner Olgun Hal Böyle çalar mısınız demiş. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Keşke isteğini ilk videonu attığında gönderseydin Mecnun. Eyüp benim isteğim ne oldu diyor. Burada Hasan Temur Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Has tekstilden yazıyorum diyor. Burada çalışmakta olan Mina ve Hasan Özaslan için Uğur Aslan'dan Kara Gümrük çalar mısınız? İyi yayınlar dileriz. Teşekkürler. Hayırlı işler. Ragıp Turan çekerekten aramızda anonslu yapıyoruz.

0: Boz FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değeri bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
0: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz.

0: çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
3: Günaydın Nalan Hanım. Yozgat'ın Çekerek ilçesinden Ragıp Turan Çelik. Bugünkü şarkımız sizlere, Oğuz Efendi dinleyenlerine ve Çekerekli hemşerilerime gelsin. Kolay gelsin.

0: İstanbul aşıkları. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikte sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Arif Kadışehir'inden aramıza günaydın Nalan Hanım, nasılsınız? Eşim Fadime için güzel bir parça rica ediyorum diyor. Yayınlar mısınız? Bir de Yozgat Şehir Hastanesi'nde yatan babaannem için dua bekliyorum herkesten. Kadışehir'i Arif Palabıyık ben. Şimdiden teşekkürler. Allah acil şifalar versin inşallah. Ramazan Kılıç Almanya'dan aramızda.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı günler.
0: Aleykümselam. Hoş geldiniz. Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?

0: çok şükür Rabbime, Allah'ıma çok şükür, Yaradan'ıma çok şükür. İşimize 3 müşteri sonra mekana gideceğiz. Video az sonra, bu konuşmadan sonra yolluyor. Bediye Akartürk ablamdan karadır kaşlarına ferman yazdırır. Yanık sesinden herkes için gelsin. İyi yayınlar, takiptesiniz, seviliyorsunuz.
1: Karadır kaşlarına ferman yazdırır.
0: Şark görevine daha 1,5 hafta daha, şark görevi, doğu görevindeyim, Doğu Almanya. Ama güzel yerler hoşuma gitti. Videodan göreceksiniz.
1: Evet.
0: Bölüm bölüm.
1: Teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar, selamlar.
1: Karadır kaşlar, kaşların karasına diyor yalnız ya. Karadır kaşlar. Kara, taşların kara, kara açtı bağrımı, kara bağrımı açtı. Aa, bizim İstanbul'daki kuleye benziyor. Sokak da benziyor. Evler çok güzel, maşallah.

0: gelirim gelmez.
1: Doğru parçayı mı çaldım ben?
0: Cayır cayır yanıyor, cayır cayır yanıyor.
1: Çok emin olmamakla beraber dinlemiş olduk sevgili dostlar. İlk yazdığımız ilk seçenek buydu. Bekleme. Deme. Derya Bedavacı yayında.

0: kendime düşmem ocağına. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğim üstümüzüyle değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarınız için 15 etkili acentelikle hizmet veriyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz 0543-772-1026 iletişim hattımız arkadaşlar.
1: Şoför abla radyolarda.
2: Hak kızımı

0: Esinale Hanım ona Eylül Perşembe çekereğinden selamünaleyküm. Ben Salim Kizir, yurtseven kardeşlerden bitsin bu şu gurbetin kahrı, çalar mısın? Bu parça gurbet yolu bekleyen, bugün doğum günü olan hastanemizin enflasyon hizmetleri. Öyle yazmışsın, sorumlusu çalışma arkadaşımıza armağan olsun. Nuray Hanım.
1: Merhaba Nalan'cığım. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim canım.
1: Ben Çayralan Bağlarbaşı'ndan Murat Pınarbaşı, Şahin Murat Pınarbaşı'nın eşi Fatma Pınarbaşı. Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Bu türkümüz çalarsan çok memnun olurum. Hanımlarla mantı yapıyor. Yorulduk da hadi bizi bir dinlendir güzelim.
0: Haydi bakalım. Öptüm. Eyvallah cansınız. Hanımlarla mantı yapıyorlar maşallah maşallah. Bereketli olsun efendim. Bu hanımlar olmasa

0: Betonlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar. Eser Metal Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar. Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Selamlar, istek parçam olacaktı. Halam Hamide ve annem Fadime'ye gönderiyorum Orhan Gencebay'dan. Cennet gözlüm çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Adını yazmayı öyle görüyorum ki galiba unutmuş olabilir. Adını yazmamış, bilgilerinde de ismi yok. Arif Kadışehir'inden burada. Günaydın Nalan Hanım, nasılsınız demişti. Kadışehir'inden Arif'in babaannesi hastanede yatıyor. Arif Palabıyık'ın geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Eşi Fadime Hanım'a da selamlar olsun. Fatma Koçak.
1: Eşin aslı şöyle.
0: Fatma Koçak bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Yozgat Çandır'dan yazıyorum kız kardeşim ve benim için, Mehmet abim için. Yılan Dağı'nı çalar mısın Nalan abla diyor. Üzgün de bir yüz yapmış ki. Enfeksiyon sorumlusu, ha silmiş öbürünü. Enfeksiyon sorumlusu yazmak istedim diyor. Tamam.
1: Aslında işi...
0: Vaktim kalmadı, saniyeleri, kelimeleri sayıyorum şu anda arkadaşlar. İki ayağım bir pabuçta. Son anda gönderiyorsunuz mesajları hep. Ahmet Usta Çayıralan'dan bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Kolaysın, kolay gelsin Nalan'cığım.
0: Canımsın.
2: Ben de Yozgat Çayıralan'dan. Gömlekçinin hanımı Leyla Külcü.
0: Leyla Hanımcığım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ne güzel bugün Nalan abla Çayıralan'dan Ahmet Külcü, buyurun gelin. Goji beri yiyelim. Goji beri nedir ya? Sıradaki parça annem Leylan Sultan'a ve siz değerli Oğuz FM çalışanlarına gelsin demiş. Eşi de burada, hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim, iyi ettiniz.
1: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey.
0: Nasıl gidelim?
1: Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor.
0: Bitti yani, program bitti, vakit doldu.
1: Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor.
0: Güzel bir hikaye bu.
1: Kara gümrüğe diyor bu.
0: Haydi kara gümrüğe.
1: Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi, bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.
0: Evet, bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.
3: Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor.

0: iniyor.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağın sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz. kardeşim.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdecim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tosun gözünde, gözler üstünde.
0: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Ata Sanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir bir bakım servisi. Sanayi sitesi S blok No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kurallarının uygulanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yeni tebliğle riskli uygulamalar yasaklanarak hastalıkların yayılması engelleniyor. Kapasite 862 bin kanatlıdır. İşkur ile Vakıfbank genç ve kadın istihdamını desteklemek üzere Yozgat'ta işbirliği protokolü imzaladı. Bakan Vedat Işıkhan değerlendirme toplantısında faaliyetlerin koordinasyonunu ve ekonomiye katkısını vurguladı. Yozgat Valiliği yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve izmarit atılmaması istendi. Yangın görülürse 112 aranmalı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Şahin'e yönelik suikast planını çözüp saldırı için hazırlanmış roket atar, Kalaşnikov ve silahtan oluşan cephaneliği ele geçirdi. 19 şüpheli tutuklanırken yurt dışına kaçış planları da ortaya çıktı. Konya'da iki sürücü trafikte tartıştıkları kişiye saldırmaya çalışarak önünü kesti. Polis şüphelileri gözaltına alıp tabanca ve fişekler buldu. İki sürücüye toplam 360 bin TL ceza kesildi. Ehliyetleri ve araçları 60 gün men edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6858 lira 40 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Teknik direktör Italiano rotasyona gidiyor. Galatasaray hakem Espen Eskas ve VAR hakemi Christian Dingert'in tartışmalı kararlarıyla Sporting'e UEFA'da 3-1 mağlup oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906 Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 2476, 0535 714 2476. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Akdağ Oğuz FM.

0: yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok.
0: Yıl iklimden, ayna korkuyor şeklimden.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdeler.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Atasinoptik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
1: Tosun gözünde, gözler üstünde.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Tamam ismini yar senin her sözünden gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı, bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
2: Her gece eğlenmem mi?

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0541 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Bakanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket: 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
6: Hayranım benden, yoğurdu senden, hopla zıpla, gırrıh mırrıh, hadi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kurallarını sıkı denetimle uygulatıyor. Yeni tebliğle hastalık risklerini azaltıp sürdürülebilir üretim, veri doğruluğu ve izlenebilirlik artırılıyor. Türkiye İş Kurumu ile Vakıfbank genç ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Yozgat'ta düzenlenen toplantıda uygulama süreci ele alındı, girişimcilik ve finansman imkanları değerlendirildi. Yozgat Valiliği yüksek hava sıcaklığı, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek ateş yakılmaması, sigara izmariti, anız yakmama ve 112 acil çağrı uyarısı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tutarak enerji fiyatlarındaki risklere rağmen enflasyonla mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Kurul ara hedeflerle uyumlu, ihtiyatlı politikaları sürdürecek. Antalya Muratpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp ağaçlara çarptı. Kaza sonucu motor yola fırladı. Bir yaya ise kazadan 5 saniye önce bölgeden geçerek ölümden kurtuldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altın ise 6.794 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fransa Futbol Federasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya verdiği desteği geri çekti. FIFA yönetiminde reform çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu ve Akdeniz oyunları şampiyonu milli kadın voleybol takımını kabul ederek tebrik etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: akşam olsun, istekler gelsin. Dedik dedik, akşam doldu. Akşam olsa da bitse diyenler, mesai bitirenler.
1: Seni görünce. Aman sana yandım.
0: Aman yandım. Göreve yeni başlayanlar, gece var diyorsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz FM'de bendeniz Nalan'la birliktesiniz. İsteklerimiz doğrultusunda yön vereceğiz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programın başında. Ses gene gitmiş benim.

0: Görme bana, ayrılamam ben o gül yüzü yerden. Sıdk ile bağlıdır canım canana, ayrılamam ben o gül yüzlü yerden. Sıdk ile bağlıdır canım canana, ayrılamam ben o gül yüzlü yerden. Ayrılamam ben o gül yüzlü yerden. Engindir duyulmaz fidanım sesim, açıktır o yere gönül kafesim. Yaşarken aldığım havam nefesim, ayrılamam ben o gül yüzlü yerden. Yaşarken aldığım suyum nefesim,
1: Ankara'dan Ahmet Yanık bu. Yozgat'ta bulunan kardeşi Mahmut Yanık ve
0: gül yüzlü yerden.
1: beraberindeki tüm arkadaşlarına armağan etti.
2: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Bambu Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Sevgili dostlar, şimdi de Bambi'de. Her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Şoför Nalan.

Güven ve güzelliğine bu dünya sana da kalmaz. Yabancı isimli şarkısı sevgili Mahmut Tuncer yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Akkayalar Mobilya katkılarıyla programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde sizlerle olacağız. Sizin seçtikleriniz doğrultusunda yön vereceğiz programımıza. İyi akşamlar. Talha Hanım tabii ki her zamanki yerimize aldık. Ablası Duygu'dan Can Parçam, Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Hüseyin Kağıt'tan Antep'ten Ötezir şarkısını armağan ediyorum. Güneş elbet bir gün senin için de doğacak. Teşekkürler demiş. İyi akşamlar. Nale Hanım babası ve annesinden canımız Yunus Emre Bozkurt için Ahmet Şafak'tan Arkanda Dağ Bil Beni parçasını armağan ediyoruz. Her zaman arkandayız Aslan oğlum, teşekkür ederiz, iyi yayınlar dileriz demişler. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Evet, Ahmet Yakup Çiçek, Baran Gör, Murat Yalçın, 10 Nisan, onu da anlamadım. Yani böylece okuduk. Yakup Çiçek, Baran Gör. Sure Aydoğdu'dan, sevgilisi Umut Kaya'ya, Nigar Muharrem'den Hasret Namesi çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Bunu da alalım listeye. Kayseri'den selamlar var. Kardeşim Oğuzhan Şahin ve arkadaş değerli abisi Halil Güç'e. Mustafa Yıldız Doğan'dan Abim parçasını istemişler. Dengini de yollamışlar galiba. Bakayım. Bir Antep'ten Ötedir Maraş'ın yolu yapalım. Hüseyin Kağıt'tan Abim de listeye aldık. Ne oldu kardeş, yolda mı kaldık? Buyurunuz.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tasın gözünde, gözler üstünde.
4: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talasfen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, pente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talasfen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
5: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite, şimdi görülmemiş fiyatlarla tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: 18.30 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankasira setler. Akkayalar Mobilya'da sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de müthiş bir kampanya var. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan. Her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı vade farkısı olarak sizleri bekliyor. Ahmet Şafak'ı dinleyelim, sonra bir tur mesaj okuyalım şöyle uzun uzun. Konçak Metal gelsin.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: şarkılar mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tomuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Kimler, nerelerden bizlerle. Salim Kizir bir video kaydı göndermiş maşallah. Bebek de büyüdü çıktı meydana maşallah. Bak bak. Koşmaya yürümeye bile başlamış maşallah. Sağ olan büyüyor. Allah bağışlasın kardeşim.
1: Akşamda... Hayırlı akşamlar Nalan Hanım.
0: Hayırlı akşamlar. Ben Şikerek'ten
1: Salim Kizir.
0: Hoş geldiniz.
1: Ankaralı Yasemin'den çikolata gofret çalabilir miyiz? Bu tamam. Parça şu an halı sahada oyun oynayan... Kızlarım Gülsüm, Fatma, diğer mahallenin çocukları ve eşime armağan olsun. Selamlar olsun. Buradasın bak Nalan Hanım.
0: Bakıyorum. Vallahi süper. Sepete koymuşlar. Beni sepete koymuşlar. Selamlar olsun. Muhabbetiniz bol olsun. Akşam akşam keyifli bir akşam olsun inşallah. Çocuklar hava almaya ihtiyacı var onların da. Koşturuyorlar, halı sahada oynuyorlar. Ne güzel.

0: Vay vay vay, bizim kız gelmiş, hoş gelmiş. Bu da Afracım da büyüdü maşallah. Hoş geldin Afracım.
1: Nalan abla, seni çok seviyorum. Benim canım için, benim. Babaannem için, dedem için, babam için, anneannem için, annem için, abim için, ablam için ve eniştem için Neşet Ertaş çalar mısın? Seni çok seviyorum.
0: Neşet Ertaş, iki büyük nimetim var diye de eklemişler. Hemen gönderelim. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Afracık, hoş geldin Afracık.
2: Türkiye'nin sesi. Yozgat'ın sesi.

Akkaya'lar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkaya'lar Mobilya'da. Sevgili dostlar, Bambi'de her 5000 TL'lik alışverişte 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı'ndayız. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin. Ne demişler? Afra küçük hacı olacak nasipse. 25 Eylül'de Umre yolcusu demiş. Allah kabul etsin inşallah. Canım benim, benden de çok selam götürsün Peygamber Efendimiz. Cansınız. Kim istemişti? Şimdi uzaklardan bakan ben oldum diyerek istemişler. Yüce Dağ başında yağan kar idi. İyi akşamlar Nalan abla, selamlar. Bursa'dan Salim ve eşim Yeşim'e bir parça gelsin. Bu size de gelsin. Uğur Heybeli bizlerle Şevval Sam'dan. Hey gidi Karadeniz istemiş o da. Onu da alalım listeye. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

O da para etmiyor. Kuru üzüm de ucuzlamış. Selamlar Nalan Hanım, Endonezya'dan yazıyorum. İsmim Murat Ünlü. Kayseri Bünyan'da olan kardeşim Alican Ünlü için Zeynep Başkan'dan Alim Alim parçasını istiyorum. Valla bugün Karadenizler pek fazla. Evleneceğiz olmazsa. Uğur abi de istedi galiba değil mi? Şevval Sam'dan Hey Gidi Karadeniz istedi. Zeynep Başkan'la onları böyle yan yana yapalım. Ortamı dağıtmasın. İyi akşamlar. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Neşet Ertaş'tan Garip Olmak Suç Muymuş? Vay vay dünya. Aa, çok severim o türküyü ben. Ölsüzlük sevmek güç müydü? Selamlar. Oğuz Efem ailesi, ben Halil Güç. Arkadaşlarım Sezer Saatçi, Oğuzhan Şahin, Ali Tek ve bana Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasını armağan ediyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet sevgili Oğuz Efem ailesi, Kayseri'den selamlar. Dünyada sizi dinlemekte olan Osman Alp için bir şarkı armağan ederseniz seviniriz. Teşekkürler. Güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz demiş. Amin. Eşim İlhan Aydın için Gözlerim Yaşlı parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Kaynaya kaynaya bu bulgur lapa oldu. Sabah gittiğimiz yolu geri dönüyoruz Nalan'ım. Bana Bayhan yollar mısın? Bayhan tiryaki istersin. Neslihan Kılıçer.

0: Nuri Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya için Halit Bilgiç, özledim seni. Hayırlı yayınlar. Niğde'den Mehmet Duyar selam olsun. Durmuş Duyar için Ali Kınık'tan Koca Reis türküsünü. Duyar için başka bir parça seçtik. Bugün sıradaki size. Merhabalar abla, Bünyan'dan işim Yunus Cura, Aycan Öner, Dicle Bilge, Seni Bu Alemde Yaşatır Mıyım? Bunlar çalar mısınız diyor. Ben Nurcan Cura. Çok çok okuyalım mesajları, beklettik çünkü. Ankara Keçiören'den yazıyorum. Yağmur yazar. Bilal Canlı kardeşim için Yusuf Harputlu'dan Yenilmedim Keke parçasını istiyorum.
1: Dama çıkma başa aç.
0: Bunu da aldım listeye.
1: Aman dama çıkma başa aç.
0: Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda. Kumru gelmiş balkona, benim hep var. Hep bir yuvamız var. Şemsiye açıyorum yaz günü onlara. Gölgelik yapıyorum. Kaçan ölesim gelir diyor. Nalan Hanım, sokakta yavru kuşu bulduk ha. Bu yavru siz buldunuz. Evde büyütüyoruz diyor. Canım benim ya. Balkonlardan düşüyor bunlar. Benim öyle düştü birkaç tane. Annesi babası yuva yapıyor önce. Sonra büyütüyoruz. Sonra bir bakıyorsun yok, uçayım derken aşağı düşüyor. Siz de onlardan birini kurtarmışsınız, ne güzel. Yoksa bir kedi falan kapabilirdi yani. Arun'u Ferom için Özgür Kaplan'dan O Yare parçasını çalar mısınız? Ferom her şeyi... Hiçbir şey umurumda değil. Tek derdim sensin. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Seni çok seviyorum demiş. Aman aman, yavrusunu kediler... Gizem aramızda, Akdağ Madeni'nde sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı çalar mısınız? Uygar Doğanay, sensiz yapamıyorum. Bu Doğanaylar bende yok arkadaşlar. Yusuf Harputlu'dan Yenilmedim Keke şarkısını, dayım Bilen Canlı ve dostları Yeni Doğanlı Dayıko, Ömer Batuhan Çakır, Yavuz Demir Sarsılmaz'a armağan ediyorum demiş. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslanız aslan dayım demiş. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Aynur Polat'tan Senin için Bu Alemi Yakarım çalar mısın oğlum Halit Tümtürk ve arkadaşları Serkan Uğurdağlı, Eren Ateş, Yavuz Sarsılmaz, Bilal Canlı'ya armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Bizim köy
0: okudukça artıyor. Evet, Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeni'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Tülay Macuran'dan Kadersizim parçasını armağan ediyorum der. Mustafa Çelebi aramızda. Mustafa Çelebi, iyi akşamlar Nalan Hanım, iyi yayınlar. Sütçüler Kralı Mustafa ben. Bugün de sütleri toplamaya devam ediyoruz. Sizden Zeynep Başkı Karatay'dan Adaletin Bu Mu Dünya parçasını istiyoruz. Bu parçayı benimle çalışan Deniz arkadaşıma armağan ediyorum. Tülay Macera'nın peşine yapalım ama senin işin çabuk biter. Biraz bekleteceğim. Kayseri'den sizi kaçırmadan dinleyen abilerim Osman Alp ve Hasan Karaca'ya Küçük Emrah'tan Sen Olmadan Yaşayamam parçasını çalar.

abim sözümüz vardı ya. Yapmayalım. Mustafa Yıldız Doğan, Akkayalar Mobilya katkılarıyla radyolarımızdan.

0: Şoförün Alemi sunar.
1: Oğuz FM Reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

0: de hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tasın gözünde, gözler üstünde.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşeroğlu'nda. Bir seri hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
0: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
6: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Ben kim bu aşkı dillerden dile isyan eder olduk şansa, kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın. Samet Koçak aramızda. Mehmet Yakar'dan Ben Beklerim Gönül Bekler şarkısını armağan ediyorum demiş. Samet Akdağ Madeninde bulunan Aslan abim Cukkacan'a ve değerli arkadaşı Hasan Can'a armağan olsun bu parça diyor. Aldım listeye. Evet, programımızın ilk bölümünü nihayetlendireceğiz. Bu anonstan sonra Akkayalar Mobilya katkılarıyla birlikteydik. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tork otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544-208-32-33'ten iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla 21'e kadar birlikteyiz. Yine değil la. Evet, bir sesli mesajımız var ama çok kısık gelmiş. Mücahit Çelik, yayın akışı çok güzel. Kahramanmaraş Afşin'den sizleri dinlerim. Kayseri Bünyan'da olan Mehmet Akif ve yanındaki arkadaşlarına Afşin'den sonsuz selamlarımızı iletiriz. Yanımda bulunan Gülfidan'ın ayrıca selamları var. Mehmet Akif babasına diyor. Mücahit Çelik, hoş geldiniz. Çelebi'nin parçası vardı. Zeynep Bakşi Karadağ'dan. Adaletin bu mu dünyayı gönderelim arkadaşlar, çünkü artık sütlerin acelesi var, sütleri götürecekler, toplamışlardır artık demiştir. Bazı istekler süreli. Evet değerli abim, Ağrılı Fero için Aynur Polat'tan Cadde Sokak yayınlar mısınız demiş dinleyicimiz Samet. Aldım listeyi.
1: Şoför Nalan'ı sunar.

0: Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda hizmetleri dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da bir satış şubemiz 0501-066-7066 iletişim hattı. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz 0536-986-3944 telefon numaramız. Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında imalathanemiz var. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de yapıyoruz. Bilginize sunmuş olalım. Tık tık tık tık, bir tane yollamayın. Bir paragraf yazıp bitirin, sonra yollayın arkadaşlar. Kesemedim şunu. Zeynep Başkan gelsin. Alim alim. Hemen peşine ilgili Karadeniz yapacağım.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542-454-3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506-136-1162.
2: Eser Metal, şoför Nalan'ı sunar.

Eser Metal katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliği üstümüzüyle metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trafez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa bizde. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da satış şubeleriyle hizmette.

sizdeyim. Bağlar bozuyor. Evet, metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısındayız arkadaşlar. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çıkın çıkın gelin.

demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Merkez satış şubemizde 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Vay vay dünya, Neşet abi yayında.

Aydın Yavaş. Evet, Esmer Tel katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Selam aleyküm, aleyküm selam. Bir isteğimiz olacaktı Fadime Özkan'dan Çandır ailesine. Candır ailesine, Özkan ailesine ve Taştan ailesine armağan olsun bu şarkı. Orhan Gencebay'dan Cennet Gözlüm şarkısını istiyoruz derler. Hemen alıyorum listeye. Bugün aslında veda şarkımız da 12'de buydu galiba. Ama çok saatler geçti aradan, dinleyebiliriz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar Ankara'dan yazıyorum Gizem. Akdağ'daki sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a. Uygar Doğanay sen olmayınca armağan olsun. Ben de yok Uygar Doğanay.

dağlar dolaşırım gözlerim yaşlı. Evet, metene dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende'de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatta en bol çeşidi demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla Bayhan yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 6337 Atasanayi Sitesi Sarıkaya, Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Çok eski bir şarkı. Aycan Öner, Dicle Dilge. Bu alemde yaşatır mıyım? Yine sizlerden ulaşan, dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biriydi. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Neslihan, teşekkür ederim, iyi geldi demiş. Ne güzel, ne âlâ. Ne güzel bir istek parçası var sırada. Mücahit Çelik bizlerle programa dahil olsa. Kimsesiz.

Esaret katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da bir diğer şubemiz. 0536-986-3944 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Evet, trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal, Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında.

bazı şarkılar eskimiyor galiba. Ya da ne bileyim bizi alıp eskiye mi götürüyor? Eskitemediğimiz yorumlardan biri Emrah. Mekanlarımıza konuk oldu, ayrılamam. Yine sizlerden ulaşan, dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biriydi. Evet, eser metal katkılarıyla yine bir Aynur Polat isteğimiz var. Cadde Sokak çok istek alan çalışmalarından.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, merhabalar, iyi yayınlar Nale Hanım. Kayseri Bünyan'da olan Ümit Maraşlı ve Ferdi Çimen için Ozan Beşir'den Elfide parçasını istiyorum. İyi akşamlar dilerim demişler. Selamünaleyküm Ankara'dan Rabia. Ankara'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Tülay Maciran'dan Yoruldum Armağan Ediyorum der. Bünyan'da olan Can kardeşim Orhan Çelik'ten ve arkadaşları için Tahir Uçar'dan Gelemedik Be Kardeşim çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Kardeşim Mehmet Danacı ve arkadaşlarım Latif Özkan, Murat Yiber, Volkan Durmaz'a Sinan Kartal'dan Bu Kadar Üstüme Gelme Hayat şarkısı. Armağan olsun, sizi dinliyorlar Nalan demişler. Selam olsun tüm arkadaşlarımıza, tüm dinleyenlere. Sondan bir önce Cennet Gözlüm Yayıldan.

geldi. Bekir İstanbul'dan aramızdan. Abla iyi yayınlar. Ben Bekir İstanbul'dan yazıyorum. Bütün eserler güzel. Herkese ve sana gelsin demiş sıradakiler. Sırada Elfi de var. Ozan Beşir'le ayrılıyorum aranızdan. Artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eser metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk sevgili dostlar. Programın bu bölümünü yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen dinleten dahil ona eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Saymayız bunu, yine bekleriz. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
8: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 803 405 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasam da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasam da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Haram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini, sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Kader mahkumuyum. Yanık bir gönül ezgisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, amertim.

Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kurallarını sıkı denetimle uygulatıyor. Yeni tebliğle hastalık risklerini azaltıp sürdürülebilir üretim, veri doğruluğu ve izlenebilirlik artırılıyor. Türkiye İş Kurumu ile Vakıfbank genç ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Yozgat'ta düzenlenen toplantıda uygulama süreci ele alındı, girişimcilik ve finansman imkanları değerlendirildi. Yozgat Valiliği yüksek hava sıcaklığı, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek ateş yakılmaması, sigara izmariti, anız yakmama ve 112 acil çağrı uyarısı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tutarak enerji fiyatlarındaki risklere rağmen enflasyonla mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Kurul ara hedeflerle uyumlu, ihtiyatlı politikaları sürdürecek. Antalya Muratpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp ağaçlara çarptı. Kaza sonucu motor yola fırladı. Bir yaya ise kazadan 5 saniye önce bölgeden geçerek ölümden kurtuldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altın ise 6.794 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fransa Futbol Federasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya verdiği desteği geri çekti. FIFA yönetiminde reform çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu ve Akdeniz oyunları şampiyonu milli kadın voleybol takımını kabul ederek tebrik etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: paketli, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Kaç kere aradım, ulaşamadım. Gittiğin gideri hiç beni sormadın. Ne hallerde olduğumu merak etmedin mi? Belki beni hiç özlemedin. Belki de bensizliğe alıştın. Ya ben? Ben seni çok özlüyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşamak istemiyorum. Senden bana silmeye kıyamadığım gözyaşlarım kaldı. Silmeni bekliyorum canım, seni çok özlüyorum.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes al.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok. Nedeni yok sevmeyin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra. Ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercin

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece. Akın.

Acılarım tutun beni kaldırın. Aşkın gelmiş geçmişine saydırın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.